0: 爱德莱斯筹合作社。他的爱德莱斯筹全部采用符合规定的化学染料扎染，然后用机器纺织，既保留了爱德莱斯筹传统的风味，又大大降低了成本。
1: İşte bu 18. yılı bine ep mangdoğan onun geyindin. Egen hazır öydü 8'i mangap durdu. Sırtta 12'si mangap durdu. An bu etlesinin zavutu tokuğan etlesinin ki süpiti yakışı, tenerki ezen. Kündü işlep çıkartkan etles, 60 kimlik etles işlep çıkartıdı. Şu elegi taktip sildirdi. Aylık kirmim 15 bin koy toktaydı.
0: 麦提亚森选择用现代器械传承爱德莱斯筹，与他相距不到50米的邻居，今年49岁的麦麦提明努日，却依然崇尚纯手工纺织。
2: So, 10 yaşımdan başlap dadamdan kolda atlas tokuşunu yengen, hazırgıcı şey kolda iş tokup kilovat etme. Bu 39 yıl oldu bu şu.
0: 爱德莱斯筹手工纺织需要极高的技巧和耐心，在一踩一抬，一上一下，梭子来回穿梭间，一缕缕纱线如春雨淅淅沥落，在金线和纬线的交织缠绕下，形成了色彩斑斓的爱德莱斯筹。
2: Kolda tokuğunumuzdun ki, kilin mi tokuğuluydu, nipiz mi tokuğuluydu, en manan ma yüzde ma çakmaklarını çıkarıp tokuğuluydu kolda, zavuttu, bulmaydı zavuttan da.
0: 传统的手工艺对匠人技术要求高，效率相对较低，但是在喜爱纯手工织造的人看来，织物的薄厚、花纹、颜色差别，这些细微之处都蕴藏着心血和智慧。
2: Normal kolda tokup satma vaktimizde 5-6 köy satıttık. Ama ne? Zakaskı mı aldı ölen, ama kendini okşaş kıp tokuytkan zakaskı tokulan, ama şu 6-700 köy verdik.
0: 麦麦提明努日手工技艺精湛，不少设计师都会专门找他定制爱德莱斯筹，而且还有公司专门聘请他当老师，传承这项手工技艺。
2: ma mukine ma nam tebede ma da ma gerd kuyap şıktı da işsiniz bittim. Saygıda aşu tebede kuyap aslında şıktı da küçüme aslında da nüzdü. Ha yakışı. Ha, endi minniş kincisinde sana. Ya yaxşı. Həm üzəm yaxşı qurtdu bunu. Mən bunu davamlaşdırtma. Yani pərzəntlərimə bala vaqım qoyma, ügütüb varız qaldırtma.
0: İ pən rəu rən də əy də ləy sı çoğ, jin qo sui yü də xi li, dəy dəy xiang çuan, şən şən bu xi. Zəy ji ya xiang,爱德莱斯筹产业已经拥有生产企业合作社11家，家庭产业户798户，从事爱德莱斯筹产业的达1500多人。这里的爱德莱斯筹年产量达到45万匹，年利润达到4000多万元。小小的村庄因为爱德莱斯筹声名远播，被誉为爱德莱斯筹之乡，很多像热兹亚一样的年轻人，不仅是吉亚乡爱德莱斯筹产业的参与者，更是将爱德莱斯筹推向世界舞台的新锐力量。经过半个月的等待，今天热兹亚终于等来了电话。
3: Benim konumda gideyim, ben olabdu. Çok çaylak çıktı. Resimdekiden çaylak çıktı, kimlerimin çokun bunundan çaylak çıktı.
4: Çok çıktı.